0: Sağ ol.
1: Evet.
0: For correction, we're going to be headed to Hoboken Medical Center.
1: Teşekkür.
2: Go ahead.
1: EMS 911 yapıldı. Bugün bir hatta yüksek bulacağım.